ke diwe mara ha ile accelerator ya le ha o ikhatoke ke bo kriniye papa just go through.